itatakusa nozamamseliku nozamamseliku zamazama magic itatakusa itatakusa nozamamseliku njalo ngesonto ngo 3 kwa 6 ekseni ku Khosi FM.